0: Podcast Radiosida. Kuldirgich.
1: Bir ayolning 10 ta bolasi bo'lib, hammasi o'g'il bola ekan. Barchasining ismi Qobil ekan. Bir kuni bir odam shu ayoldan so'rabdi. Ismi bir xil bo'lsa, siz ularni qanday ajratasiz? Otasining ismidan.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki, bugün aylık olaman dudiz aldız mı?
4: Hı, aldım. Ne miydi?
2: Kanı?
4: Bilesem mi Oza, bugün kat'i karar kabul kıldım.
2: Kanaka karar?
4: Şimdi bundan bir ayı aile olsam var ki, tenge atamam.
2: Çünmadım.
4: Çünmadım bu senin işi. Eğer tengeni atkenim de, yazılıyı tamamen küsse, onda ulfetlerimle barı çayhanı de, çayhanı barı yiyip oturamam. Eğer mabada, rakamlıyı tamamen küsse tengeni, onda bitti uzun. Barı istiklalı oturup, masakıp okutanım.
2: Çünmadım, ne madde deyiz?
4: Ozoda, sen asabileşmekin, eğer mabada ki saniyem, kızık buyken ben kararım içi. Eğer tengeni atkenimde ne yazılı ne rakamlı tamamen durmasından şuna havada muallak halı tıkap gitse bar ki aileyini hemen sana gel. Bir dinle gecen koyayım sana vereyim.
2: Hay, bundan çıktı. Şimdi bir umur aile gizli korumasak ya mandi?
4: Yok ya ağzı. Ne mi giyom an niyat kılasa? Yakşı niyat kıyken, yakşı niyat yarım mal diken atıp olalım. Bildin?
2: Bilişeyim haklamayım.
4: Ya yapıyorsan. Osmanlı.

0: Radyosu'da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Ana indi karın takdir takacağısı 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Uyudu iğnesinden başka ama baktı da hiç kim yok, iğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da o iş yok inanmıyor. Ben bunu görmeye ölüp gidemem, bunu korkuyorum. Bana böyle can inanmıyor, tut kuzum ki. Vay kuzum, ateyini çakır, onayını çakır. Vay kuzum ki. Hani kurpa, vay vur gelip yutayım bana gene kurpa çelerde. Hani kurpa çeke otur can bana, kurpa çeke otur canım. 2 yılda Uzbek hani üstten çıkar koş mümkün mü ha? Bu üstten çıkar kipti.
3: Ya kurpa çak, ne magusun ki? Müneye stülp stülp neşeydi.
2: Vay şurgine kursu bulan. Becere ulus becereye de çıkarım. Sonda kempirde. Kildi gitti boşlandı vay. Novası ayaklayan bağlamaya bu müslah kasaplar suyu vardı. Bayram, tantana. Kildi gitti. Adam erkeği yerdi.
3: İye saldat
2: vay. Bunun rengi de kan yoktu, iki beti kıpkızıl öbür nasıl yiyen huraz yokşam. Vay aman bugün, rengi çıkmaya yürendi ya ben bildir. Bana bitirip girdi, aman mı sen, isam mı sen, sağ selamet, kısmetler kale ötüldü. Sana kadar, hatta kısmet kıldım, Prebaltki.
3: Только так пахали. Ой, я как шугал молодых, ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стояли. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
2: Тогда с узбечек я прим, болан. И спас океан, дили джон, болан. Уят, болан. Узбечек я прим.
3: Папа, я понимаю, говорит, уже не могу.
2: Могит хлинь, джон, болан. Могит хлинь. И спас океан, дили джон, болан.
3: Папа, я действительно не могу.
2: Могеш, могеш. 5 yıl kan kesimi ben isimden çıkarmayacağım ben. Kanakal 2 yılda sen isimden çıkarıp koydun.
3: Uzbeçe gebre.
2: Uzbeçe geber.
3: Papa ya ne mago?
2: Ha? Ne mago iş mi?
3: Ya kalpak koyarsın uğurçanı ya.
2: 17'de toğu yürüp işte bir ala çıpar toğu bora gel. Ala çıpar toğu da uğurçasını mı oladı? Eti bir yerreyim ala çıpar toğu da uğurçasını mı oladı? Ama sen gel tam bereydirse
3: ala çıpar tavuk buladı.
2: Karın sal kısıp çıkarsa orçuyla uğrarmış. Mesela gıçtı gıçtıysa orçuyla uğrarmış neyin? Karın vey, indi de kılıklar kop. Her gün arabalarda kıldıra gene kurtarıp zarar yıkıp kaladım ya. Yarım yalangaç 3 mahalle yürüp geladım ya. Etamanda 5 mahal soyga çıkıp çişini yürüp çıkardım ya. Kılıklar kop. Bağdı yüteye gekirip ozu gozu kemanda bir yaptı her günü. Bol! Ravnenyana pravan slevim şagam. Mırz! Rız! Rız! Reis dedi, yüzlerde kıttırsa, eğer hatta uzumuz uzbeşe kitman yatken eken kitmanı görüp kalıp.
3: Adadadadada, kitmi, nutu kitmi. Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Ну-ка, kitmin, пфу, kitmin. Ты лопату знаешь, лопату? Ну да китмин, китмин,
2: битыны бір басқан екен, соп келіп, жандарақ ет пешен әлсе кеттейсе, оқ китмон едір, мүшкір.
4: Сәңгі омә, ұстәләрі.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Toy kılıç kıynamaz. Ata anaları farzalları ki oğuldur kızdır yamanını rava kurmaydı. Şunu için ata anızı yakkanını alırın. Sizge yakkanı ciddi kupçilikki yakıp kalışan mümkün. Şunu için ata anız yaktırganını alırın yigit kızlar. Toy kılıç kıynamaz. Hazır yaşlarını bakıladı. Hulüde kımıysan toyu deydi. Kafe, restoranga boramız deydi. Bola bulup samakat mingenemez, velosipet oganemez, limuzinde ap gelemem ben kelirine. Bizi toyumuzga aşurekçiler kelerdi. Hazırki yaşlarını toyuge rapçiler kelerdi, rap. Kim aytadı rap mi? Ha? Şahruh rap aytıp basak kelime.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: radyosu da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi. Eshitdilaringmi? Boltani o'lib chesha armiyadan. Be, ilgari rangida qon yo'q edi. Ikki beti qip-qizil xundonda pishgan ko'zadek bo'lib qopti ya. Govda qo'yibdi. Oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r. Sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor. Qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi, deydi qiz onasi. Yo'q desa, qo'ying, hali qizamiz ham chiqmabdi-yu, deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
3: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqibdi. Haligi vagonni ko'tara aqvol yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini singirib yuborishibdi, qarang. Yo, buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermadi, olib ketib qo'ydi. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidun 3 qidrayli, 2 qidrayli mana sapdilar. Deydigan otli mana sapdilarali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi. Shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi dadasi. Ketib qoldi. Endi deng ketdi. Qoray bo'ldi. Xat yo'q. Yozalmaydi. Endi opadatlarni qo'liga tushgan paytda diye düşkeleri ruhsat versiyor zaten. İş kop, bu ruh hafta da havatını hat yazacaktı. Kozum. Kozum, ne hat yazma yapsız kozum? Kozum. O ne zirle yaptı, iğne zirle yaptı. Kozum, hat yazayım kozum. Kozum, kilişizge yap yenge 07 maşını hap koydum. Kozum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı kozum. Kozum. Halis kişilerde en aldı kızını kadar yaptı. Kilişiniz mi ne öyle koyma? Kozum. Sen kozumla hatı yaptı. Dada, kerakmaz bana ne öyle yaptı. Halam gelmedi, hatını kadar masinler. Ben öylemeyim ben, pilot bitemem ben. Kozumu kirim, kozum yuvaradıken bu pal. Kireye bozu bütün mama canlıkini yuvaramam. İltimas yandada bir de kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp bilil kiliskemi kiraskemiden diyettir yuvası baktırı. Var mı uzun suyu oraya bak.
0: Sangoma ustaları.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az adı.
5: Yemek varsa.
1: Vay, kurma yapsın, uyulen çengin artvanlar.
3: Az adı, malı çutup, kamyon var otta.
1: Keçesi usiz açı bir otkensiz, o sen çok ağır yedi değil.
3: İstimam var yok şeydi, az adı, tamamen var otta.
1: Neçimet de etken ben sizge ağzizi yapindi. Neçimet de etken ben sizge ağzizi yapıp uklayindi.
3: Az adı, hazırlaşırkenim yok, uzun yaman kısık onunla.
1: Kanı kanı koru. Vay, vostaki Rostam istemeyiz bu mu?
3: Ben tuş ne yertik işki baramıyım. Şamalla kon bende. Bunu nasıl yapacağız?
1: Sizge mi? Maslahatım, benden nerede oturayım?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana indi karan takdir takacası 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Ana detok geldi. Vagizalda saldatlar kegende taksistler telaşadı. Nima telaşa uğrar ki ne? Taksistler saldatlar da nima telaşa uğrar. Bir de saldatlı telaşın yitip boşdu ya. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kolüge çöğlenen muşattan vagonundan poldıratı atıptı. Maşinasının arkası dinesine çıktı bari. Keli yaptı dede. Formalla, tagonla. Gelin boşup dazmalengen kars, tar, yaltırı. Zancırla, temitte seyler, samadel. Şapke hudanın kudretine manaş etti. Kaç ortaya kıysa çünkü didoz ki olarmış da. İlacı bu ise Mehmet'i kıysayan boladı, ilacı yok. Siz bilen bizi ki yerimle posayan turmaydı bey. O ne dedim ki ben kıstırken mi tura uğrarken? Dihtir bir. Gel suyduğumda çığımda yarın taş yap bu ilgen. Dihtir. Üyge geldi taksist. Hey! Op çıkıyla top geleyim. Bana saldattım ben polkiden okil yapman dip durup diye bey. Koy op çıksa kumbaydı. O an işi bolasımına maldı veresen dip durup dikari. Bir bala kılıp suyun çıkılıp cönet var işte. Uyudu iğnesinden başka ama bak dede hiç kim yok. İğnesi gengip kaldı. Dedesinin anası da. Ay çok inanmış. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu korkuyordum. Bana böyle cengin hem yıptık kozum ki yıptık. Vay kozum. Atayını çakır, anayını çakır. Vay kozum ki yıptık. Hani kurpa. Vay vur gelip götüreyim bana gene. Kurpa çelerdi. Hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. 2 yılda Uzbek hani isten çıkartmış mümkün mü ha? Bu işte çıkarıp gittim.
3: Ya kurpaçak ne mago seyce? Bu ne stülp stülp ne seyce?
2: Vay şur gine kursu bulan becere ulu becere eden çıkarıp bu. Sonda kempirde.
3: Karen vay. Yindi de kılıklar kop. Her gün arabalar da kıldırakını kurtarıp zarar yıkıp kalanım ya. Yarım yalangaç uç mahalle yürüp geledim ya. Etamanda 5 mahal soyga çıkıp çişini yürüp çıkardım ya. Kılıklar kop. Bodu yüteğe gekirip ozu gozu kemanda bir yaptı her günü. Ol! Равненина права с левым шагом. Мурс! Рез! Рез! Рез! Два гуслярды кыптырса, агар это озымыз озбече кетмайот кенекен кетманды көріп қалып.
4: Да-да-да-да-да-да. Кетме. Ну ты кетме. Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Ну-ка кетме. Тьфу, кетме. Ты лопату знаешь, лопату? Ну да кетмейн, кетмейн, деп бетіні бір басқан екен, соп келіп, жандарақ ет пешен әлсеге текса, оқ кетмейн е, дұрымыз.
5: Хангама, ұстәләрі.

Bizdek oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajji yurakka mashaqqatni

0: diyor Sıda.
1: Hangama ustalara.
2: Assalamu alaikum aziz dinleyicilerimiz. Efem 1,399,000 şükür sadası hanadanınızda aziz mehmanım. Şimdi bizde iştirişimizde yeni sahife açıldı. İnsanın asabını saklaş hakkında. Yani kütülmeyen konurak. Hazır köz aldı ileride. Hahlegen bir rakam teremizde. Ve hahlegen rakam terim üyünegesi bilen gebleşemiz. Ve şu üyünegesini kendi asabıyla yaşatkenin özüyle guvahı burasında. Hahlegen rakam terimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil aka bormi?
3: Yo'q, boshqa yoqqa tushib qoldingiz.
2: Kechirasiz. Ko'rdinglar, uyingiz hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil aka chaqiring, Komil aka.
3: Nazgi hozir aytdimi, boshqa yoqqa tushib qoldingiz deb. Qarab kimingizmi o'g'lingiz?
2: Uzr. Kordeli insan sal cahle çıktı. Endi nirvini oynatamız. Nirvini oz. Oz nirvini buladı oz karattı. Alo.
3: Yine siz mi?
2: Komil ekem telefonum mu?
3: Kanaka komil ekem bu bana telefonum. Kahvaz.
2: Hop uzur. Bakarım hop. Kordeli nirvini buldu. Hazır kongora endi undanam 5 battar nirvini kılamız hazır. Ahvalını koresi kanakana yine hazır. Ciddiyen nervini bulup gitmedi. Alo, okey. Alo.
3: Alo.
2: Okey, Komil ekem çakırmalıyım.
3: Ben sen gittin mi? Komil yok bitti. Ulge Komil, bu benim telefonum. Kalk olsa.
2: Hop, bakarım. Hop. Kurdiyle. Hazır indi ki en konuda aziz tamışı bile asabı ciddiyem asraş gereği. Asab bu kon tamırlan yor varışı mümkün. Ha şu yorla diyen haleti geledik hazır. Alo.
3: Jon getirdin mi? Ben karar bu benim telefonumda olma. Kaç telefon bozsa?
2: Ya ben şu numara
3: geçti. Karar kılış geri.
2: Hop bakırmayın. Okey Komil ekem verirsin şu numara.
3: Yok Komil bitti.
2: Komil ekem var mı?
3: Yok. Benim telefonumda olma.
2: Hop bakırmayın. Bu tamam bu adam. Bunu indi infark ve insult haleti kapı kilemiz. Yani tuşak yat kızımız hazır. Topu doğru. Alo. Selamun aleyküm.
3: İşte mi?
2: O kadar hiç kim soramadı mı?
3: Kim bu?
2: Ben Komil mi?
3: Ha Komil!
2: Kurdeyim. İnsan asabını cüdeyim asraş gereği. Sebabı ki asabı kan tamırla yorulup gitip kalışı mümkün. Çünkü kan tamırı yorulgendeki insanı... Kan tamırı yorulgendeki insan... Hazır bir minute. Alo?
4: Alo?
2: De?
4: Murat Eken çakır var.
2: De boş yakıştıyız. İnsan barbar asabı saklaş gereği. Kay halatı bulmasın. Bar asab saklap şirin muamelede buluş gele. Hazır bir minut. De.
4: Assalamu alaikum. Murat Eken çakır beni.
2: Hazır diyor dedim o. Başa kıştıyız. Asab keselliği nerin işleyen payette. Bakır varsa kon tamırını yorulup gitip koy. Hazır bir minut. De.
4: Murat Eken siz misiniz?
2: Ya yo Murat Bota. Cini misin sen? Ya kanaka biz bit bolasın. Yo Bota Murat.
4: Çakır var.
2: Var ya ayakta ya. Aziz dinleyicilerimiz FM 1,399,000 şükür sadası. Asab hakkında bir malumat. Da.
4: Alo, Murat aka yoningizda bo'lsa.
2: Yo'q, Murat, o'lgan Murat, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murat yo'q bu telefonda. Ey, o'chir ovozingni. Insonlar baribir shirin muomalada bo'lish kerak, asab saqlash kerak. Asab bu hozir nervingni bukdi. Alo.
4: Murat akani chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqiring.
2: Ha, kaltaysan menga o'kanman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi, Murat yo'q.
4: Chaqirib bering.
2: Sho'laymanmi? Hech kim yo'q, o'lgan Murat. Bosh telefon qilma bu yoqqa. O'chir ovozingni, umuman telefon qilma. Kaltaysan. Vobshe telefon qilma bu yoqqa. Telefon yo'q.
4: Shukr aka.
2: Murat ham yo'q.
3: Shukr. O'zingiz bo'lsin. Nisib bo'lsin. Kanser bo'lsin.
4: Kanserda yo'q.
3: Kanser.
2: Bitta telefon qilma, Murat bormi deydi.
4: Murat akani chaqirib bering.
2: Eshak sab.
5: Hangama ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: uyum joyim quray deb, ukam uylantiray deb, musofirlik nonin yeb, safarda yurgan akam. Eh, safarda yurgan akam, duoyim shudur doim, sizni o'z panohida asrasin bu Xudoyim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Nasriddin afandi eşeğini boylab uyun aldı turgan paytda boy otini minib o'tib ketayotganmiş. Nasriddin iltifot ko'rsatib, "Boy, osh tayyor bo'ldi. Uyga kiring", deb hazillashib aytsa, boy otidan tushib, "Nasriddin afandi, otimni qaqqa boylay. Nasriddinni jag'li chiqib, tilimga boylang, tilimga."

0: Merkez Radyosu'da Kuldirgich
1: Eşik jiringle yaptı. Uy egesi otsa, o yerde bir erkek turibdi. Yo'qolgan kuchuk uchun siz pul va'da qilganmidingiz? Ha, avans bering. Hozir uni qidirishga tushaman.

0: Bu şetti bilmem siz mesela obat mahalleyiz bilen onu.
1: Sangama usteleri.
0: Aldın ki adamların televizyonu bitti kenardan konuşurken halas. Lakin kim ne sana bilgen? Dünyadan haberdar bugün. Bitti kenardan agar Uzbekistan kenardan. Moskva'dan her zaman dikörüp durken. Bitti kenar bugün. Bilesin ha? Hazır çıktı yine öyle. Parabali iskan dedi. Tarilke dedi. Kop koydu dedi. Tarilke. Ha tarilke bizden payda bugün eken de aldı. İsteriz ama alüminyum bugün. Tarilkeni kalkıp koyardık. Anteyne kalıp. Bittası bu tamamdır. Bittası bu tamamdır. Falan kup kop kaldı. O şen ne ağa ne geldi? Bir Avrupalı idare. Japonlar. Tarilkeni uzumuzu katap çıkarıp yerdi. Legenli kalkıp koyuş bizden çıktı mı hiç Uzbeylerden? Gündem umurumuz koçuda uç getirdi. Anteyne buruğru yüzülüp getirdi. Hazır pult böyle operasyon kalı yaptı. Lakin aldın gider beraber şerra bakan bizi yıkar geldi. Bana mesela yaş korktu olsa hamma koçada. Televizör aldı bitti adam kaladı. Burak türedi gön. İşinde de bittas duradı. 10 metin nerede bittas duradı. Tüste gider. Divalı bir nerede bir şey bittas duradı. Bittas divalı arkası da unusu anteni aldı duradı. Burak ise Burak. Yaman bazdı. Başkattan biriyle. Tohta. Pırılı yaptı. Arkaya bırak. Hemen çıkalım. Uyaldı ya, şu avaz gibi yaptı. Uyaldı ya. Anam, arkaya. Arkaya. Tohta. Böldü. Yaş korsu yap. Aşınaka televizyonlar bile kattı bu kadar.
1: Sangama usteleri.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha, maşinanın haydaşı endi gino'rgan vatken boşu. Nima gönnaka tez haydiysen ha?
3: Anama, yana boşladığımı nasihatini, ati ki brüzü gırmada ket vatken bosam.
2: Bilesem mi? Adaşmasam ben sana salgam bir oy görmadım orta. Lekin sende anca yine özgarış bor.
3: Asıl Zoha, iş kılıp yaxshi tomonga o'zgarganman mı? İta qogin, qanaqa o'zgarish? Nima, yana ham chiroyli bo'lib ketganman mı?
2: Yo'g'e, ozgina semiribsan xolos.
3: Yo'g'e, rostami? Voy, endi qanaqa qilib ozaman?
2: Nazo, 2 kilogramga ozishni xohlaysanmi?
3: Voy, xohlayman, lekin qanaqa qilib?
2: Borib, yuzingni yuvib tasha, o'shanda 2 kilogramga ozasan qo'yasan.
3: Bore, nasihating o'zingiz edi.
2: Nazo, qaragay, voy, sen to'xtatyapsan. Qo'chamiz endi. Etdim senga 120 da haydamagin deb. Endi nima qilamiz?
3: Bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Qani yurchi?
4: Nima, 60 da yurish kerakligi sizdan chiqib qoldimi? Adashmasam siz 120 da kelyapsiz.
2: Siz 60 da yurish kerak edi disku. Biz ikkitamiz o'shaning uchun 120 da kelyapdik.
4: Nima?
1: 2

0: radyosuda. Hacviyeler Hanese.
1: Nimet Aminov. Asabiy kişiler. Eski kulrang paltosini yoqasini ko'tarib, engagiga yaqin yerda ushlab olgan Ismat qori poliklinika eshigini oyog'i bilan ochib, ichkariga kirdi. Zinapoyadan tez ko'tarilgani uchun bo'lsa kerak, u xansirar, palto yoqasi orasidan ko'rinib turgan tomtoq burnining uchida ter yiltirardi. Ismat qori o'nga burilayotganda uni qattiq yo'tal tutib, tomog'ida bir narsa g'ilqillab qoldi. U atrofga alangladi va shoshilib yon tomondagi chayindi idish tomon engashdi.
2: Fon
1: tupurdi. Qanday yaxshi. Ko'ksi va tomog'ida ajib bir yengillik his etib, yana bir marta "Ah!" dedi. Afsus, bu gal tupugi chayindi idish qirg'og'iga tushib, undan polga tomchilay boshladi. Xuddi shu asnoda "Qirilib ket!" degan to'ng'illagan qarg'ishni eshitib, qayta tiklandi va chap qo'lda o'zidan 2 qadamcha narida oppoq xalatli to'ladan kelgan ayolni ko'rdi. Ayolning qo'lida xlorli chilak va latta bo'lib, unga ijirg'anib qarab turardi.
2: Oy kampir, nega qarg'aysan meni?
3: Xotiningiz kampir, dedi ayol qo'ldagi latdan silkitib. Nega meni kampir deysiz?
1: Tashqaridan kelib, ichkariga tupurishga uyalishmaydi ham.
3: Tupursangiz, to'g'ri tupuringda.
1: Ismat qori chayindi idish tomon bir qarab olib, sekin to'ng'illadi.
3: To'g'ri tupurmay, seni betingga tupurdimmi? Oyligi igna olgach yuvasanda xonimcha.
4: Voy, pirsagi beimoni. Nima deb aljirayapsan?
1: Xizmatchi ayol ham sensirashga o'tdi.
3: Og'zingga qarab gapir.
1: Sanitar ayolning pirsagi beimon deyishi Ismat qorining jon-jondan o'tib ketdi. O'z bizotdan achchiq haqoratli bir so'z izlab serrayib qoldi. Keyin jahl bilan unga tomon yo'rg'alab borarkan,
3: "Nega meni pirsagi beimon deysan?"
1: dedi xirilla.
3: "Bemorlarni haqorat qilishga nima haqqing bor?"
1: "Nima deb haqorat qilibman?" O'sha achchiq haqoratli so'z Ismat qorining tiliga endi keldi.
3: "Semirib ketganini qarang. Insektorga topshirilsa bir kolxozning 2 yillik go'shtini uzadi-ya."
1: Sanitar ayolning ham jini qo'zidi. Qo'ldagi lattani chelakdagi xlorli suvga urdi.
3: "Semirsam, seni noningni yeb semiribmanmi? Iziqna? Hozir shu latta bilan iflos basharangni yuvib tashlamasam?"
1: Ayolning vajohati yomon edi. Ismat qori orqaga chekindi. Og'zi va betlarini paltosi yoqasi bilan bekitib, do'ng'illagancha yo'lda davom etdi. Yurib borarkan, unga alam qilib ketdi. Kelib-kelib oddiy bir xizmatchi ayoldan so'kish eshitib ketaveradimi? Agar bu megajin o'z xotinidek ingichka va nimjon bo'lgandami, ko'ksidan bir itargan bo'lardi. Afsuski, sanitar xotin devi xavsardek juda gavdali edi. Toba, shu ham gap bo'ldi-yu. Yo'q, bemorni nohaq haqorat qilgani uchun u javob berish kerak. Ismat qori ro'paradagi eshikni jahl bilan tortdi. Ko'zaynakli vrach juvon oriq bir bemorni orqa etagini ko'targanicha kuragidan pastroqqa ichak qo'yib quloq solardi.
4: "Mumkinmi, doktor?
1: Birpas kutib turing." Ismat qori koridorda 10 minutcha kutdi. Bu orada yo'talgisi kelsa ham o'zini tiydi. Nafasi ichga o'ralib, badanidan ter chiqdi. O'zicha ishdan haydataman deya g'udranib qo'ydi. Vrach huzuridan chiqib kelayotgan bemor kiring deb o'tib ketdi. Ismat qori inqillab o'rnidan turdi. Dastro'moli bilan og'iz burnini bekitganicha ichkariga kirdi. "Keling, amaki."
2: "Keldim, qizim,"
1: dedi u vrach ro'parasida tik turib, ko'zlarini pirpiratar ekan.
2: "Men bir pensionerman. Shamollab qoldim. Zormanda yo'tal tinka madorimni quritdi. Cholg'om qo'rda qilib ichdim, foyda qilmadi. Isiriq tutatdim, arpa, badyon ichdim ham. Bu sabil yo'talim qolmaydi deng. Buning ustiga..."
1: "Qani yechiningchi, hozir tekshirib ko'ramiz." Ismat qori ikkala kaftini yuqori ko'tarib,
2: yo'q dedi qat'iy. "Mening boshqa shikoyatim bor. Avval shuni hal qilib berasiz. Hozircha sog'lig'imni tekshirmay qo'ya qoling. Tuzalmasdan o'lib ketsam ham mayli."
1: Vrach ayol hech narsaga tushuna olmasdan hayron edi.
2: "Siz menga aytingchi, bu anavi sanitar xotin bor-ku, semiz.
1: Oy chuchuk opami?"
2: "Chuchuk bo'lmay oxir bo'lsin," dedi Ismat qori. "O'shaning boshlig'i sizmi, qizim?"
1: Vrach ayol bosiqlik bilan "Nima edi?" deb so'radi. Ismat qori xasta, nolinqiragan ovozda shikoyatga o'tdi.
2: "Meni mehnat veteranini, obro'li bir pensionerni pirzagi beimon," dedi.
1: Vrach bosh tebratdi. Keyin Ismat qoridan bo'lgan voqeani bir boshdan aytib berishni iltimos qildi. Ismat qori xansiraganicha yaqinidagi stulga cho'kdi. Yana nafas qisib yo'taldi va yutinib olib, hamma gapni aytib berdi.
3: "Yaxshi bo'lmabdi, amaki."
1: Albatta yaxshi bo'lmadi, dedi Ismat qori yo'tal tufayli chiqqan ko'z yoshlarini artib.
4: Agar o'sha ayolning boshlig'i siz bo'lsangiz, ishdan haydaysiz uni.
1: Vrach ayol ochchuk opaga ham qiyin ekanligi, buning ustiga unga xudo bas kelmasa bandasi bas kela olmasligini bosiqlik bilan tushuntirib, Ismat qoridan bir gal kechirishni iltimos qildi. Lekin Ismat qori ha deganda yumshamas, andishaning otini qo'rqoq qo'yib o'tirardi.
4: Dedi u. Siz meni nima deb o'ylayapsiz?
3: Anaki jon, keling, yaxshisi kasalingizni tekshirib ko'rib davolaylik.
4: Gapni ko'paytirmasdan aytingchi, siz glavniy vrachmi o'zi?
1: Vrach ayol yo'q deya bosh silkidi. Ismat qori o'rnidan sapchib turdi.
4: Abo, glavniy vrach bo'lmasangiz nega meni bu yerda ushlab turibsiz? Bo'lak so'lak avliyolar, sadqai, bahovatdin ketsin. Menga o'sha glavniy vrachingiz kerak.
1: Ismat qori shunday deganicha pildirab tashqariga chiqdi. Vrach ayol yelka uchirib qoldi. To'ladan kelgan, jingalak sochli bosh vrach Ismat qorini juda xushchaqchaq qarshi oldi. Uning arzini diqqat bilan eshitdi va eng oxirida "Obbo taxoney", dedi jilmayib. "Xafa bo'lmang, asabingizni asrang. Asab bu noyob narsa. Avvalo u sizga qirilib ket degan bo'lsa, siz qirilib ketmaysiz. Ikkinchidan sizni pirsagi beiymon degan bo'lsa, siz iymonsiz bo'lib qolmaysiz. Uchinchidan, ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi. Aytaman, sizni yaxshilab davolashadi." Ismat qori bosh vrach huzuridan dastlab minnatdor bo'lib chiqdi. Biroz kutdi, lekin negadir bosh vrach o'z kabinetidan chiqavermadi. Jahl bilan qo'l silkidi-yu, hovlisi tomon yo'l oldi. "Toba, bu glavniy vrach ham qiziq ekan-ku", deb o'yladi va alam bilan "Aqalli ko'nglim uchun ha mayli, u sanitarkani ishdan haydayman", demadi-ya. Shu ham gap bo'ldi-yu. Ismat qori uyiga yetib kelganda fe'li battar aynigan edi. Unga doktorga borib, shuncha ovora-yu sarson bo'lib o'zini qaratmasdan kelgani alam qilardi. Maktabdan qaytgan nevarasidan qog'oz qalam so'rab oldi. O'z xurjasiga kirdi. O'quvchilar daftarining ichidan ikki varaq ko'chirib olib, ruscha lotincha harflarni aralashtirib, quyidagilarni yozdi. Gazeta redaksiyasiga 67 yoshli pensioner Ismat bobo tomonidan ariza. Men uzoq yillar rahbariy organlarda, ya'ni rayonda rayon boshlig'i, moliyada agent, soliqchi, undan tashqari bir necha lavozimlarda halol va fidokorona ishlaganman. Hozir 58 so'm 20 tiyin pensiya olaman. Issiq jon bedard bo'lmasa ekan. Bir tomoni qarilik, qattiq shamollab, shu yil 24-noyabr chorshanba kuni ertalab soat 9:15 minut o'tganda Ko'ktosh poliklinikasiga bordim. Havo ayoz edi. Eshikdan kirdim, yo'talim tutib tupurgim keldi. Tomoqda bir narsa sig'il qillab tursa, nima qilish kerak? Yoki tupurmasdan bu endi yaxshi emas. Boshqalarni ko'p bilmadim. Mening tabiatim ko'tarmaydi. Tupurishga majbur bo'ldim. Burchakdagi dast shouga tupurib tursam, shu yerda oychuchuk otli sanitarka xotin meni qirilib ket deb qarg'adi. Yana pirsagi beiymon deb haqorat qildi. Poliklinikaning hamma yog'i iflos. Bir pensioner sifatida sanitarka oychuchukni tanqid qilib, tegishli chora ko'rishlaringizni so'rayman deb Ismat bobo Tojiyev. Mazkur shikoyat xat Oblast gazetasining nordon satrlar rubrikasi ostida qisqagina bosilib chiqdi. Unda asosan Ko'ktosh poliklinikasining iflosligi, meditsina xodimlarining ishga o'z vaqtida kelmasliklari tanqid qilingan edi. Oradan 2 oy o'tgach Ismat qorining tishi og'rib, yana poliklinikaga borishga majbur bo'ldi. Eshikdan kiraverishda o'sha ko'zoynakli vrach juvonga ro'para keldi. Salom alikdan keyin Ismat qori,
4: "Aliyam, o'sha glavniy vrachmi?"
1: deb so'radi lunjidan kaft uzmay.
3: Yo'q, amakijon, deya vrach juvon afsus bilan bosh chayqab. Vrachimizni ishdan olishdi.
1: Ismat qorning kishi sim-sim og'rib turgan bo'lsa-da, ichidan mamnun jilmayib qo'ydi. Lekin uning bu kayfiyati uzoqqa cho'zilmadi. Bir narsaning qattiq jaranglaganini va "voy padaringa" degan haqoratli so'zni eshitib, darhol orqaga o'girildi. Qarasa, o'sha eski raqibi, sanitarka oychuchuk, u ters o'girilib, polda ag'darilib yotgan chelakni ko'tarardi. Ismat qoriga alam qilib ketdi.
3: Bu atayin qilyapti. Yana yuzini tarvaytirib jilmayishini qarang uni.
4: "Yo, jalojin! Nega padaringa lallat deysan?
3: پدرم سنگه نمه کلده
1: آی چوچک ورد جوان خزورده انچه ناقلای اخوالده قالب اوزنی آقلای باشلده
3: آبا منچه نمکش دیوار بولمسنگیز پدرینگه لعنت دگنم یک قولمدن چلک اولگور چشب کتوده شونگه وای پدرینگه پستک دیدم
1: آی چوچک چلکو اوسپرگونه کترگنه چلپنگ لب نرکتده اسمت قارون اونگه ایشترف شنگلی باشلده
3: بله من سنه قزم سنگه ایتمن کلنم سنه ایشت قبیل ده پدرینگه پستک دیب منه سکتین چلک ده پدر نمقلده من سنه گزیت اگه ریسپوبلیکه مطبوعاتگه یازه بیشتن خیدت مسم اسمت قاره آتمنه پاشخه خویه من
1: ورد جوان یلت ایتب اونگه قرده که این التماس که چوده امکی جان جان امکی جان یازمه قویه خالین بو گل یاز سنگیز بر سانیتارکا دیب رایون سالقنه سقلش بولمه مدرنه اشتان آلشده
3: نگه رئیز درف بولمه اشتان آلشرکن میان انوو جلاجینه اشتان خیدته من
1: ورجوان اونگی یقین کلیب ملایم آوازده چونترده
3: آبا همکی جانه ورجلر خمشیرلر طولی بیادبده لیکن سانیتارکالر جده کم یاب اوزمز خم کیوب کتگمش رو ایالدن بر شو سانیتارکانه دیب اکی ایل ایچی ده پالیکلینیکامزده بیش ده کابینیت ورچه یت ده خمشیره اوش ده باش ورچ علمشت اسمت قاره دیه چی مرلده اونین آغرگنچه یعنی لقلی باشلگنیده